0: gas. Trust, ato se ki dust. Trust, jo sene koni kost.
1: Nuk o foj jam, this is God's plan. Nuk o foj jam, this is God's plan. Vjen, ku a përzdo sen.